Çok kahroldum, çok üzüldüm. Hani senin bir tanem.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim,

içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım.

aşık ne yaptın bana, beni bana sen niye kırdırdın? Olur olmaz duygulara kaptırdı, belki de yalnızlık, belki de yalnızlık, sana sevgim yaptırır arsızlık.

Seni kızlara anlatmadım biliyor musun? Sonunda hep aynı çünkü. İnanmak istemesem de. Ama işte inanmak istiyor insan. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Çok kaptırmamaya. Ben kapatmaya hazırım beynimi ama sen benimle misin?

oturup üzülür, ağlar bu

Sen tütüyorsun duman duman. Ölüm de sen, zulüm de sen. Çıkamadım.

Da baktım canım acıyor hala. Geçmemiş, bitmemişsin, beni terk etme.

sesi ne de bir başkasını. Bilemedim nasıl kaldım dünyanın dışında, bilemedim. Ah olsa, oysa yapılacak bunca şey varken dışarıda.

geldim. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: 不是的，
1: 干干干干。

Neredesin Pongo?

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedi. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sıvı.

ve geçmişimiz ne bir gelecek. Aslında hiçbirimiz herkes gibi

değiliz. Herkes gibiyiz. Biz herkes gibi. Efsane değiliz. Masum değiliz. Herkes gibiyiz.

افتاده به گچمیشیز به بیر گلجک هیچ بیری نیز هرکس گیبی بیز اتاسوز دیلیز hayallerinin peşinden koşan kahramanlar değiliz. Herkes gibiyiz.